0: sabahleyin o seyahat. Şu Amerika ne büyük devlet değil mi? Ne biçim makineler yapıyor herifler. Düğmeye bas şıp diye çalışsın.
1: Yapma, yapma. Yapma.
2: Yapma.